0: Sayfayı nasıl ilerleyelim?
1: Evet, tabağı varım. Hadi, maç açmaydı.
0: Hadi, o gitsin.